yaşadığım acıyı bir bilsen. Çok zorlanıyorum be bir tanem. Sensizlik o kadar çok yoruyor ki beni. Şu odadan dışarıya çıkmak bile istemiyorum. Hep gözlerimi kapatıp uyumak istiyorum. Belki biraz da olsa

Seni o kadar çok seviyorum ki bunu sorgulamak bile istemiyorum. Varsa başka bir hayatında, mutluysan senin mutlu olduğunu bilmek benim için yeter. Şu an saat 4. Seninle birlikte sarmaş dolaş uyuduğumuz o koltukta oturuyorum. Sana giderken hiçbir armağan verememiştim. Bak, ben de sana bu şarkıyı yazdım. Belki bir gün her yerde sana yazılanı duyarsın diye. Seni o kadar çok sevdim ki.

yeminlerle başlayan, sözlerin de yalanmış, o ardından ağlayan gözlerin, gözlerin de yalanmış. Deli gibi sevmesem, ya sonunu yazardım. Senin yerinde olsam, o taş kalbimi

mutluluk denilen tek kelimeye. Bir ömür harcadım, erişemedim. İçimde kanayan acı yılları unutup doyunca gülüşemedim. Ne yardan güldü gönlüm, ne sefa sürdü ömrüm. Belalı sevdaları ömrüne sardı gönlüm. Yalanlar içinde gerçek aradım, çaresiz derdime ben ağladım. Yalvardım, yakardım, bir dost bulamadım. Ağla gözlerim ağla, kim dayanır derdine? Şu dünyada bir günü gösteremedim kendine.

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitmez.

0: işte her zaman her yerde
1: Radyo Ülkü.
2: Neden gitmesin?

0: Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş Kundura.
6: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
2: Bazen 80'ler.
3: Oturmuşum, oturum.
2: Çoğu zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
4: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Retro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Yine unutulmaz, keyifli bir playlist hazırladık. 1996 yılıyla başladık bugün programa. Asya'nın ikinci albümünden İsyankar, programın da açılış şarkısı oldu. Erdal Çelik, Cana Johnson albümündeyiz ve albüm adını verdiği şarkıyı çalacağım sizlere. Hoş geldiniz.

Ercan Saçı Sayenizde albümünü 1995 yılında yayınladı. Bu albümde Sayenizde dahil olmak üzere birçok keyifli ve güzel şarkı var. Kara Kışların ardından Deniz Tekin'in Şeffaf albümündeyiz. Şarkımızsa Gidelim Buralardan.

Yılının ilk albümü Ellerine Sağlık'tan bugün sizlere seçtiğim şarkı Günaydın. Tarkan'ın Acayipsin albümündeyiz ve elbette bu albümden seçtiğimiz şarkı Kış Güneşi.

0: 112'yi arayın, gereğini yapın. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
3: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar, Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
4: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke.
7: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülke'de devam ediyor.

Recan'ın Sevdik Sevdalandık albümü 1997 yılında yayınlandı. Bu albümden genelde albüm adını verdiği şarkıyı çalıyoruz ama çok dinamik bir başka şarkı daha var. O da İçim Rahat. Ben Bahar'a Hazırım albümündeyiz. Şarkımızsa Karar Ver.

Kenan Doğulu'nun Yaparım Bilirsin albümündeyiz. 1993 yılında dolaşmaya devam ederken denk geldik. Vurgunum Sana sonrasında. Sedan Gürel'le 2000 yılındayız. Şarkımızsa ister gel ister

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
0: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
3: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
3: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
5: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
6: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
7: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
1: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
6: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
8: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
9: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
1: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
2: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
10: Her zaman, her yer.

Mustafa Sandal'ın Suç Bende albümü 1994 yılında yayınlandı. Bu albümdeki birçok şarkıyı hala keyifle dinliyoruz ve aslında albümün tamamı 90'lar hitlerini oluşturuyor. Suç Bende sonrasında bugün kapanış şarkımız Yıldız Tilbe'nin Dillere Destan albümünden şarkımıza vuracak.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı, 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
2: Haber. Bugün 29 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arife gününden itibaren Kurban Bayramı tatilinin 3. gününde meydana gelen 3913 trafik kazasında 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 6370 kişinin de yaralandığını açıkladı. Trafik kazalarında en çok hız ihlali, hatalı şerit değiştirme, geçiş önceliği gibi hatalar öne çıktı. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nden çıkacak nükleer atıkların Ankara Polatlı'da inşa edilecek merkezde toplanacağı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri nükleer atık merkezinin inşasına yönelik çalışmalara dikkat çekerek ÇED ve benzeri aşamaların tamamlanmasının ardından nükleer atık merkezinin inşaatına başlanacaktır denildi. Türkiye 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 40 ülkeye taze çilek ihraç ederek 20 milyon 871 bin dolarlık gelir elde etti. Çilek üretiminde Ege bölgesi ile Mersin'in Silivke ilçesi öne çıkarken bu yıl en fazla Rusya'ya çilek satıldı. Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tabiat parkında yer alan gölette cansız bedeni bulunan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak arandığı belirlenen 25 yaşındaki Rukiye Görgin'in bölgedeki son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Görgin'in Sakarya'ya geliş nedeni ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. Bozyazı ilçesinde D400 karayolu üzerinde bulunan Siniçay Köprüsü'nde meydana gelen göçüğün ardından kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitler adına kesilen kurbanlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen programlarda kullanılmak üzere aşhaneye teslim edildi. Mersin Valisi Atilla Toros, bayramlaşma programı kapsamında Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Mersin Valisi Atilla Toros eşiyle birlikte Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.
1: Hava durumu.
2: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 80.

0: Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül
1: her mesele. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
3: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
4: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
2: Arkadaş Kundura.
5: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
6: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım ya da isteyin biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
7: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
6: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199,50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259,90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149,90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89,90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo Ülke. Radyo Ülke.
5: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz

tatillerin sonrasında hafta sonu hafta sonu gibi gelmiyor ya insana. Sanki böyle biraz daha fazla hafta içi yaşasak daha keyifli oluruz gibi. Ama ne kadar çok tatil yaparsak daha o kadar çok istiyoruz. Böyle de bir gerçek var hayatta. Hala tatilin içindeyken keyfini çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Bu güzel günde birlikteliğimiz başlıyor. Evet, bu güzel günde, tekrar yaşayamayacağımız bu güzel günde en keyifli şarkıları sizlere dinletmek için ve tabii ki ilginizi çekebilecek birçok şeyden de bahsetmek için ben mikrofonumun başında yerimi aldım. Sizler de tam karşımdaysanız hoş geldiniz.

Bugün hangi kulübün ne amaçla kurulduğundan bahsetmek istiyorum size. Dört büyükler ve diğer kulüpler acaba ne amaçla kurulmuş dersiniz? Forma renkleri ne anlatıyor? Hülgün Ögül'le de bugün son derece keyifli bir konumuz var. Takımların renk ve kuruluş hikayelerinden bahsedeceğim size.

0: gülle, gülgüne gülle.
1: Kendime sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
2: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
3: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
4: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
3: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
5: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
6: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
1: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, Fırın Durağı, Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo

Kimisi şehitlerin kanından almış rengini, kimisi doğadan, kimisi o an başka renkte bez parçası bulunamadığı için mecburi tercih yapmış. Kimisine Atatürk ilham olmuş, kimisine rengini pamuk vermiş. Hepsinin farklı farklı bir hikayesi var. Renklerinde sebat etmeyip onları değiştirenler de var tabii ki. Türkiye'de futbol takımlarının çoğu 1910'la 25 arasında ve 60'lı yılların sonuna doğru kuruluyor. İlk kurulan futbol takımımızın temelinde de o an ülkedeki işgal güçlerine karşı tepki var. Amaç Türk olmayan takımları yenmek o yıllarda. Seçilen renklerde ise Türklüğü temsil ettiği için kırmızı tabii ki ağırlıkta. 60'lı yılların sonunda ise devletin de desteğiyle peş peşe İl takımları kuruluyor. Genelde illerdeki amatör takımların birleşmesiyle oluşturulan bu kulüplerimizin renk seçimlerinde ise savaşın izleri yokmuş ama birbirinden ilginç hikayeler var elbette. Süper Lig'de yer alan takımlar ve bazı köklü kulüplerin renklerini sizler için mercek altına aldım. Hazırsanız dinlemeye başlıyorum anlatmaya.

Gül Güne Gül'le de bugün takımların renk ve kuruluş hikayelerini konuşuyoruz. Avrupa'ya açılan pencere olarak bilinen Galatasaray'ın ilk renkleri kırmızı ve beyazmış, biliyor muydunuz? İkinci Beyazıt bir gün ava çıkıyor, Haliç'in öte yakasına geçip o devirde tamamen korularla kaplı tepelerde gezinirken bugün Galatasaray Lisesi'nin olduğu yerde yarı virane bir yapı görünce mola veriyor. Binada yaşayan derviş kılıklı nur yüzlü ihtiyarla sohbet etmiş. Ayrılırken de yaşlı derviş ikinci Beyazıt'a biri kırmızı öbürü sarı iki tane gül hediye ediyor ve bir dilekte bulunuyor. Büyüklerimden işittim. Burada bir zamanlar öğrencileri okurmuş. Sen de bir ilim irfan yuvası yaptırasın diyor. Galatasaray'ın sarı kırmızısının bu efsaneden alındığı söylenir ama Cimbom'un ilk formaları kırmızı beyazmış. Kulübün kurucusu Ali Samiyen de şöyle anlatmış. Takım için seçtiğimiz renkler kırmızı ve beyazdı diyor. Hatta bu formaları Asım Tevfik'in annesiyle kız kardeşleri dikmişler. Ama sonrasında vazgeçilmiş. Yeni forma temini için Ali Sami ve arkadaşları İngiliz kökenli ekonomik kooperatifinin mağazasına gidiyorlar. Burada çalışanlardan yardım istiyorlar. Bu sayede sağlam futbol ayakkabıları ve sarı siyah renkli parçalı formayı beğenip ısmarlıyorlar. Ne var ki bu formaların da ömrü çok uzun olmamış. Arka arkaya alınan 3 yenilgi bu formaların uğursuzluğuna bağlanmış. Yeni forma için arayışlara başlamışlar. Birçok dükkan gezmişler. İstenen kumaş istenen fiyata bulunamamış. En sonunda da bahçe kapıdaki Şişman Yanko'nun dükkanında şali denilen bayrak kumaşı örgüsünden fakat daha ince, güzel ve canlı iki yünlü kumaşa rastlamışlar. İki rengi varmış. Biri vişneye çalan koyuca tatlı bir kırmızı. Öteki de içinde turuncudan iz taşıyan tok bir sarı. Metresi 32 kuruş olan bu kumaşlardan almışlar. Ali Sami kumaşı evine götürmüş ve tabii ki bu işte artık tecrübeli olan kardeşine formaları diktirmiş.

Biliyor muydunuz Fenerbahçe'nin ilk renkleri aslında sarı beyazmış? Evet, Fenerbahçe'nin ilk renkleri papatyaların kıskançlık ve temizlik sembolü olan sarı beyaz. 1907 yılında kurulan kulübün ilk amblemi de Fenerbahçe burnundaki ışık saçan deniz feneri. Kulübün kurucularından Ziya Bey'in İngiltere'den getirttiği önü ve kolları düğmeli olan sarı beyaz yollu bol formaları, lacivert şort pantolonları ve sarı löverli yün çoraplarıyla tarihe merhaba diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Renklerini 1910 yılında sarı laciverte çeviriyor. Yöneticiler aynı yıl amblemi de değiştirmiş. Bugün Fenerbahçe Kulübü tüzüğünde lacivert rengin asalet, sarı rengin ise Fenerbahçe için duyulan gıptayı ifade ettiği yazar. Duvarlar.

0: Gül güne gülle.
1: Haber.
2: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Matti Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
3: Spor.
2: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji, Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
3: Hava durumu.
2: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
4: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
5: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
6: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
7: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
4: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
8: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112.
9: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
10: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
11: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
12: Ergül her nesile.
11: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
13: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum.
0: Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
15: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
16: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
17: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
16: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
18: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
19: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
18: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
20: Kalite burada, ucuzluk burada.
21: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
22: Reklamlar sona erdi.
23: Radyo Ülkü.
24: Yolunuz da açık olsun. Radyonuz.
23: Radyo Ülkü.

Gül Güne Gül'le de bugün takımların forma hikayelerinden biraz bahsediyorum size. Sırada Beşiktaş var. Beşiktaş Cimnastik Kulübü 1903 yılında Padişah 2. Abdülhamit'in İngilizlerin icadı ayak topunu oynamayacaksınız şartıyla kuruluyor. Bu yüzden Beşiktaş'ın futbol branşı 2. Meşrutiyet'in ilanını takip eden yıllarda, yani ancak 1911'de hayata geçebilmiş. Kulübün ilk renkleri kırmızı beyaz. Balkan Harbi sırasında binlerce vatan evladının şehit düşmesi ve Balkanların önemli bir bölümünün kaybı üzerine teessüre kapılan Beşiktaş Kulübü olağanüstü kongreye başvuruyor. İttifakla aldığı kararla Balkan topraklarının tamamı tekrar Türk milletinin oluncaya kadar kırmızı beyaz olan renklerini siyah beyaza çeviriyorlar. Geçtiğimiz yıllarda da Beşiktaş yazarlarından Kazım Kanat bu ulusal matem bitsin, formada ilk renklere dönülsün fikrini ortaya atmıştı ama Kanat'ın bu düşüncesi kabul görmedi. Ama yine de Beşiktaş bazı maçlarda biliyorsunuz kırmızı formayla çıkıyor sahaya. Düşünüp de

spor var. Trabzonspor'un hem kuruluş hem renk hikayesi oldukça ilginç. Bugün çoğu kitapta Trabzonspor'un bordo mavi renkleri Karadeniz'in simgesi Hamsi'nin gümüş mavisi pullarıyla bordo rengi gözlerinden aldığı yazar. Ama kulübün kurucularından Nizamettin Algan renklerin Hamsi ile alakasının bulunmadığını belirtiyor. Trabzonspor ilk olarak 20 Temmuz 1966'da kırmızı beyaz renklerle İdman Gücü, Karadeniz Gücü, Martı Spor ve Yol Spor'un katılmasıyla kuruluyor. Demek ki İdman Ocağı buna karşı çıkıyor. Danıştay'da açtığı davayla yürütmeyi durdurma kararı aldırıyor. Trabzon'da gergin durum sebebiyle araya zamanın beden terbiyesi genel müdürü Ulvi Yener giriyor. Ulvi Yener, İdman Ocağı ve İdman Gücü'nün birleşmemeleri halinde iki kulübün de Türkiye 2. Ligi'ne alınamayacağını bildiriyor. Bu şok çıkış karşısında tabii ki Ağustos 1967 günü uzlaşmaya varılıyor ve Trabzonspor, İdman Ocağı, İdman Gücü, Karadeniz Gücü ve Martı Spor'un birleşmesiyle kuruluyor. Sıra geliyor ki Trabzonspor'un renklerine. Trabzon'da uzun yıllar süren İdman Ocağı, İdman Gücü rekabetinde sarı, kırmızı ve yeşil beyaz renkler hakim. Trabzonspor'un renkleri bu renklerin dışında olmalı tabii ki. Nizamettin Algan diyor ki Ankara'da Ulvi Yenal'ın odasındayız. Uzun süren tartışmalardan sonra sarı, kırmızı, kırmızı beyaz renklerde uzlaşma sağlanamadı. Yenal'ın müşavirlerinden biri Karadeniz'in karası, işte denizin mavisi diyerek siyah maviyi önerdi. Bu teklife de kimse sıcak bakmadı. Yenal daha fazla yormayın beni. Bir renk İdman Ocağı, bir renk de İdman Gücü söylesin ve bu iş burada bitsin diyor. İdman Ocağı grubundan koyu bordo, İdman Gücü saflarından da açık mavi önerileri kabul görüyor. Böylece mutabakat sağlanıyor. Daha sonra Trabzon'da bordo mavi renklerini resmiyete döküyor.

0: gülle, gül güne gülle.
1: Bugün bayram, erken kalkın çocuklar.
2: Bayramın mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
3: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
4: Radyo Ülkü.
2: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
5: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
3: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
5: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
3: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
6: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
7: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksal'lar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
8: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
9: Ay doğdu gayrimenkul, Ali Ay doğdu.
3: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
8: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
10: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
11: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
3: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
4: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
12: Her zaman her yerde.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün takımların renk ve kuruluş hikayelerinden bahsediyorum biraz size. Az önce Trabzonspor'dan bahsetmiştim. Sıra geldi Ankara Gücü'ne. Fenerbahçe ile aynı renkleri taşıyan Ankara Gücü'nün renk arayışları sırasında Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ümüzün bir anısı da etkili oluyor. Kulüp ilk olarak kırmızı beyaz renklerle Anadolu Sanatkaran Gücü ile Turan Sanatkaran Gücü'nün birleştirilmesiyle kuruluyor. Atatürk Kurtuluş Savaşı sonrası İmalat-ı Harbiye Genel Müdürlüğü ve Spor Kulübü'nü ziyaret ediyor. Fabrika müdür ve yetkililerinden bilgi almak için Ankara'da o dönem. Yetkililer Atatürk'e istirahatleri sırasında mevsim meyvelerinden iri taneli Ankara'nın böyle ünlü misket üzümüyle kavun ikram ediyorlar. Atatürk bu ikramdan çok hoşnut kalıyor. Bunu da orada dile getirerek Ankara'da yetişen iri taneli lacivert renkli misket üzümünün kalitesinden ve sarı renkli kavunun lezzetinden bahsediyor. Sonraki yıllarda kulübün renkleri oy birliğiyle sarı lacivert olarak değiştiriliyor. Ankara Gücü'nün sarı rengi kazanma hırsı ve başarıyı, lacivert rengi de gücü temsil ediyor.

0: güne gülle, gül güne gülle.
1: Çocuklarınızla konuşun. Duygu ve düşüncelerini paylaşmasına olanak tanıyın.
2: Çocuklarınıza kendilerini ifade etmeleri için güvenli bir ortam sağlayın ve her zaman yanlarında olduğunuzu hissettirin.
3: Çocuklarınızı yeteneklerine uygun sanat ve spor gibi etkinliklere yönlendirin.
4: Çocuklarınızın güvenliği için sınırlar belirleyin. Tavırlarınızda net ve tutarlı olun.
5: Çocuklarınızın sosyal çevresini ve aktivitelerini gözlemleyin. Çevreden gelebilecek kötü etkilere karşı onları bilinçlendirin.
6: Bağımlılıkta mücadelede en güçlü savunma aile içindeki sağlıklı iletişimdir.
7: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13. Reklam.
9: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589. En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
3: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957 0533 384 4290.
4: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
5: Reklamlar sona erdi.
6: Radyo

Gül Güne Gül'le de bugün kulüplerin renk hikayelerini anlatıyorum size. Oldukça keyifli bir konumuz var anlayacağınız. Gençler Birliği'nden de biraz bahsetmek isterim. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kıtlık ve darlığın yansımasıdır adeta. Ankara Erkek Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni Ekrem Bey'in kendilerine yaptığı haksızlığa kızan bir grup gencin kurduğu bir takımdır Gençler Birliği. Lisede öğretmenin kurulan futbol takımına almadığı çocuklardan olan Ramiz Eren kulübün kuruluşunu ve forma renklerinin hikayesini şu şekilde anlatmış internette. Diyor ki arkadaşlarımızdan Asım adında bir çocuk vardı. Babası Muş mebusuydu. Babasına olayı anlattı. Babası da bizleri yanına çağırdı. Çocuklar ben size bir kulüp vereyim mi diye sordu. Neden olmasın dedik diyor. Yalnız forma lazım demiş. Eskiden belediyenin üzerinde bir dükkancı varmış. Oraya gitmişler. Orada sadece siyah kırmızılı bir forma bulabilmişler. Hepsi birer forma almış. Asım'ın babasına gitmişler. O da madem ki gençsiniz takımınızın ismini de Gençler Birliği yapıyorum demiş. Bu kulübün hikayesi de bu şekilde.

Bu keyifli günde Gül Güne Gül'le devam ediyor. Takımların kuruluş hikayelerinden ve renklerinin hikayelerinden bahsediyorum size. İzmir Spor'dan da bahsetmek isterim müsaadenizle. İzmir Spor 28 Kasım 1930 tarihinde Altınay ve Sakarya kulüplerinin birleştirilmesiyle kuruluyor. Bu takımın renkleri de çekirdeğini oluşturan eski kulüplerden tamamen farklı olan mavi beyaz aslında. Ama renkler 29 Ekim 1931'de değiştiriliyor. Bu tarihte Malül Gaziler Kupası'nda Karşıyaka ile yapılacak maç için zamanın 1. Ordu Komutanı Fahrettin Altay Paşa maçı seyretmeye geliyor. Soyunma odasında futbolculara moral vermek isteyen Fahrettin Altay Paşa yurt dışından getirilen mavi beyaz çubuklu formaları görünce bunların yıllarca savaştığımız Yunan bayrağına benzettiğini belirtiyor ve bu renklerin acilen değiştirilmesini rica ediyor. Bunun üzerine takım İzmir Lisesi'nden getirilen sarı mor formalarla maça çıkıyor. Daha sonra da takımın forma renginde küçük bir değişiklik yapılarak bugünkü renkleri olan lacivert beyaz renkler kabul ediliyor.

Bugün futbol takımlarının renk hikayelerinden bahsediyorum size biraz. Samsun Spor'u da eklemek istiyorum listeme. 1965 yılında 19 Mayıs Fener Gençlik, Akın Spor ve Samsun Spor Amatör Mahalli Lig takımlarının birleşmesiyle kurulan Samsun Spor'un renkleri biliyorsunuz kırmızı beyaz olarak kabul ediliyor. Türkiye'de formasında Atatürk'ü taşıyan profesyonel futbol takımı olan Samsun Spor 20 Ocak 1989 tarihinde Malatya Spor deplasmanına giderken Havza ilçesinde kulüp otobüsünün kamyonla çarpışmasıyla meydana gelen kazada maalesef 3 oyuncusuyla teknik direktörünü ve şoförünü kaybediyor. Ayrıca birçok oyuncu da ciddi şekilde yaralanıyor o kazada. Bu trafik kazasından sonra kırmızı beyaz olan forma renklerini de bir de kazanın sembolü olarak siyah renk ekliyorlar. Kulübün renkleri kırmızı, beyaz ve siyah oluyor o günden sonra. Gönül isterdi ki bütün spor kulüplerini anlatayım size ama maalesef zamanımız hiç kalmadı yine. Verimli kullanamadık zamanı. Kısacık 2 saate biliyorsunuz zaten hiçbir şey sığdıramıyorum ben. Az sonra veda için buradayım. 2 güzel şarkı dinleteceğim önce

0: Güngül'le Güngül'ü...
1: Bugün 29 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arife gününden itibaren Kurban Bayramı tatilinin 3. gününde meydana gelen 3.909 trafik kazasında 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 6.370 kişinin de yaralandığını açıkladı. Trafik kazalarında en çok hız ihlali, hatalı şerit değiştirme, geçiş önceliği gibi hatalar öne çıktı. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nden çıkacak nükleer atıkların Ankara Polatlı'da inşa edilecek merkezde toplanacağı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri nükleer atık merkezinin inşasına yönelik çalışmalara dikkat çekerek ÇED ve benzeri aşamaların tamamlanmasının ardından nükleer atık merkezinin inşaatına başlanacaktır denildi. Türkiye 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 40 ülkeye taze çilek ihraç ederek 20 milyon 871 bin dolarlık gelir elde etti. Çilek üretiminde Ege bölgesiyle Mersin'in Silivke ilçesi öne çıkarken bu yıl en fazla Rusya'ya çilek satıldı. Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tabiat parkında yer alan gölette cansız bedeni bulunan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak arandığı belirlenen 25 yaşındaki Rukiye Görgin'in bölgedeki son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Görgin'in Sakarya'ya geliş nedeni ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. Bozyazı ilçesinde D400 karayolu üzerinde bulunan Siniçay Köprüsü'nde meydana gelen göçüğün ardından kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitler adına kesilen kurbanlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen programlarda kullanılmak üzere aşhaneye teslim edildi. Mersin Valisi Atilla Toros, bayramlaşma programı kapsamında Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Mersin Valisi Atilla Toros eşiyle birlikte Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.
2: Hava durumu.
1: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
4: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
7: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
8: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
6: Arkadaş Kundura.
9: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.

Bugünlük benden bu kadar. Yarın yine tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla diyemiyorum bugünün cuma olduğunu. Şu anda hatırladım ama hafta başında tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güngül'le, Güngül'ü Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo Ülkü.
1: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında. HDI Sigorta.
3: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır. Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 70 71 yolmühendislik.com.tr.
2: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeler kapsamında arı yetiştiricilerine yönelik desteklerini de sürdürüyor. Üretim ve dayanışma odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi'nin ikinci yılında geçtiğimiz yıl destek verilen üreticilerden alınan kovanlar yeni üreticilerle buluşturularak projenin sürdürülebilirliği sağlandı. Tarsus Karabucak Ormanı'nda yapılan program kapsamında ayrıca sulama borusu ile tarımsal makine ekipman destekleri de üreticilere teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezlerinde öğrenciler yalnızca akademik eğitime değil, güçlü bir rehberlik desteğine de ulaşıyor. 21 kurs merkezinin tamamında haftalık deneme sınavlarından birebir etütlere, veli görüşmelerinden motivasyon etkinliklerine kadar birçok alanda sürdürülen çalışmalar, LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerin hem başarısına hem de özgüvenine katkı sunuyor. İspanya'nın Alicante kentinden bir heyet Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Mersin İtfaiyesi'nin kurumsal yapısı, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı. Konuklar yapılan sunumun ve özellikle AKOM'un çalışma sisteminden son derece etkilendiklerini ifade ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi işbirliğinde Mersin Kent Konseyi Otantika Müzik, Ritim ve Halk Dansları Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Naftalin Kokulu Anılar Sandığı konseri geçmişin nostaljik izlerini ritimler, şarkılar ve gösterilerle sahneye taşıdı. Dönem şarkılarının eşsiz ezgileri dinleyenleri çocukluğuna taşırken zamanın derinliklerinde saklanan anılar da gün yüzüne çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmaya ve öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Kurs Merkezleri LGS'ye hazırlanan öğrenciler için Kent Orkestrası'nın sahne aldığı bir motivasyon konseri düzenledi. Sınava hazırlık sürecinde yoğun çalışma programı içinde stres yaşayan öğrenciler eğlenceli parçalar eşliğinde keyifli bir gün yaşadı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş Kundura.
10: Arkadaş Kundura Yaşat İşanında, Arkadaş Kundura Üzüm İşanında.
11: İster
10: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239 0140, 239 0140, Yenişehir Mersin.
13: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
14: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
13: Marmara Birlik Siyah Zeytin 500 gram 79.90. Doğru Çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
15: Kalite burada, ucuzluk burada.
16: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Nevzat Gelik.
2: Radyo Ülkü.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte
0: çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Nevzat Gelik.
2: Radyo Ülkü.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak.

0: Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
1: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
0: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
1: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
0: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet Nur. Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
2: Cebir Koleji, Ferhat Çakıl.
3: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
4: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
5: Ay doğdu gayrimenkul, Ali ay doğdu.
0: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
4: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
0: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
6: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
7: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
0: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesine dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
8: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
9: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açık.

0: Bugün 29 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arife gününden itibaren Kurban Bayramı tatilinin 3. gününde meydana gelen 3.913 trafik kazasında 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 6.370 kişinin de yaralandığını açıkladı. Trafik kazalarında en çok hız ihlali, hatalı şerit değiştirme, geçiş önceliği gibi hatalar öne çıktı. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nden çıkacak nükleer atıkların Ankara Polatlı'da inşa edilecek merkezde toplanacağı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri nükleer atık merkezinin inşasına yönelik çalışmalara dikkat çekerek ÇED ve benzeri aşamaların tamamlanmasının ardından nükleer atık merkezinin inşaatına başlanacaktır denildi. Türkiye 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 40 ülkeye taze çilek ihraç ederek 20 milyon 871 bin dolarlık gelir elde etti. Çilek üretiminde Ege bölgesi ile Mersin'in Silivke ilçesi öne çıkarken bu yıl en fazla Rusya'ya çilek satıldı. Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tabiat parkında yer alan gölette cansız bedeni bulunan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak arandığı belirlenen 25 yaşındaki Rukiye Görgin'in bölgedeki son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Görgin'in Sakarya'ya geliş nedeni ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. Bozyazı ilçesinde D400 karayolu üzerinde bulunan Siniçay Köprüsü'nde meydana gelen göçüğün ardından kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitler adına kesilen kurbanlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen programlarda kullanılmak üzere aşhaneye teslim edildi. Mersin Valisi Atilla Toros, bayramlaşma programı kapsamında Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Mersin Valisi Atilla Toros eşiyle birlikte Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesil. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat iş anında, Arkadaş Kundura üzüm iş anında.
9: Evde huzurla, yolda güven.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
2: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
1: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
3: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de. Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 3322 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
4: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
5: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
4: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
6: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
7: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
6: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
8: Kalite burada, ucuzluk burada.
9: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
10: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
11: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyosu.
12: Radyo.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost
4: başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı

0: ve başarılar dileriz.
1: Cebir Koleji Ferhat Çakıl.
2: Bu yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksallar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
3: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
4: Ay doğdu gayrimenkul. Ali, ay doğdu.
5: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
3: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav, Yahya Can Baba.
5: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
6: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
7: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
5: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
8: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.
9: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.

0: Çocuğunuzla konuşuyor musunuz?
1: Çocuğunuzla aktiviteler yapıyor musunuz?
2: Çocuklarınızın arkadaşlarını tanıyor musunuz?
3: Çocuklarınızı spor yapması veya farklı becerilerini geliştirmesi konusunda destekliyor musunuz?
4: Çocuklarınıza karşı sabırlı, uyumlu ve tutarlı mısınız?
5: Çocukla kurulacak sağlıklı ve açık iletişim, onun ruh sağlığının ve sosyal gelişiminin temel taşını oluşturur.
6: Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
7: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
8: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
6: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
7: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.
9: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeler kapsamında arı yetiştiricilerine yönelik desteklerini de sürdürüyor. Üretim ve dayanışma odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi'nin ikinci yılından geçtiğimiz yıl destek verilen üreticilerden alınan kovanlar yeni üreticilerle buluşturularak projenin sürdürülebilirliği sağlandı. Tarsus Karabucak Ormanı'nda yapılan program kapsamında ayrıca sulama borusu ile tarımsal makina ekipman destekleri de üreticilere teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezlerinde öğrenciler yalnızca akademik eğitime değil, güçlü bir rehberlik desteğine de ulaşıyor. 21 kurs merkezinin tamamında haftalık deneme sınavlarından birebir etütlere, veli görüşmelerinden motivasyon etkinliklerine kadar birçok alanda sürdürülen çalışmalar, LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerin hem başarısına hem de özgüvenine katkı sunuyor. İspanya'nın Alicante kentinden bir heyet, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Mersin İtfaiyesi'nin kurumsal yapısı, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı. Konuklar yapılan sunumun ve özellikle AKOM'un çalışma sisteminden son derece etkilendiklerini ifade ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi işbirliğinde Mersin Kent Konseyi Otantika Müzik, Ritim ve Halk Dansları Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Naftalin Kokulu Anılar Sandığı konseri geçmişin nostaljik izlerini ritimler, şarkılar ve gösterilerle sahneye taşıdı. Dönem şarkılarının eşsiz ezgileri dinleyenleri çocukluğuna taşırken zamanın derinliklerinde saklanan anılar da gün yüzüne çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmaya ve öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Kurs Merkezleri LGS'ye hazırlanan öğrenciler için Kent Orkestrası'nın sahne aldığı bir motivasyon konseri düzenledi. Sınava hazırlık sürecinde yoğun çalışma programı içinde stres yaşayan öğrenciler eğlenceli parçalar eşliğinde keyifli bir gün yaşadı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: Haber.
1: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum." dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
2: Hava durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
4: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
6: her nesile. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında. HDI Sigorta.
7: Ayakkabılarım eskidi, MF'sim de değişti.
0: Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
10: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
11: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten buzdolabı, fırın, çamaşır ve bulaşık makinesinden oluşan 400 seti en uygun fiyata alın. Mutfaktaki tüm yardımcılarınız hayatınızı kolaylaştıran ev aletleri, elektrikli şofbenler, ısıtıcılar ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te.

0: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
1: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
2: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
1: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
3: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
4: Reklamlar sona erdi.
5: Radyo Ülke.
6: En yeni şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülke.

0: mutluluğu paylaştıkça çoğalır. Biz de en güzel şarkıları sizinle paylaşıyoruz. En güzel şarkılarla Kurban Bayramınızı kutlarız. İyi bayramlar.
1: Radyo Ülkü ailesi adına yönetim kurulu başkanı Levzat Gedik.
2: Radyo Ülkü.
3: Heyecanın en güzeli bayram sabahlarıdır. Sevdiklerimize sarılacak, büyüklerimizin ellerini öperek hayır dualarını alacak ve küçüklerimizi mutlu edeceğiz. Her şeyden öte aşımızı Kurban Bayramı'nda da paylaşacak, yardımlarımızı esirgemeyeceğiz. Kurban Bayramınız mübarek olsun. Nice bayramlara. Doktor Levent Uysal, Milliyetçi Hareket Partisi Mersin Milletvekili ve MYK üyesi.
1: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Mersin Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanı Abdullah Özdemir, Meclis Başkanı Münir Şen.
1: Milletimizin, Mersin halkının ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.
1: Yollarda bizi yalnız bırakmayan, bizimle olan tüm dost ve konuklarımızın Kurban Bayramı kutlu olsun. Mersin Nur Turizm, Ahmet ve üyelerimizin Kurban Bayramı'nı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini temenni ederiz.
4: Mersin Ticaret ve Sanayi Odası Yönetim Kurulu Başkanı Hakan Sefa Çakır, Meclis Başkanı Abdülhamit İzol.

0: yolları sizlerle sevdik. Her bayram sevincinde sizlerle birlikte yol aldık. Bayramınız kutlu, yolumuz açık olsun. Bir Mersin markası Köksal'lar Seyahat, yıllardır kaliteli ve konforlu seyahatleriyle Türkiye yollarında sizinle. Mutlu bayramlar.
1: Mübarek Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık ve mutluluklar dileriz.
2: Ay doğdu gayrimenkul. Ali Ay doğdu.
3: Tüm İslam aleminin ve Mersin halkının Kurban Bayramı'nı tebrik ederiz. Bu bayramda da mutluluk hep sizinle olsun.
1: Can Babalar Çarşı Üçler Kafe Manav. Yahya Can Baba.
3: Kurban Bayramınızı kutlar, sağlık, mutluluk ve başarılar dileriz.
4: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş.
5: Mersin Cezerye ve Kuruyemiş, Hacı Bektaş adı güzel ismiyle bir Mersin markasıdır.
3: Kurban Bayramınızı en içten dileklerimizle kutlar, sağlık, mutluluk ve huzur getirmesini dileriz. Aydoğdu Otomotiv, İlhan Aydoğdu.
6: Oh, oh, oh, oh. Radyo Ülkü.

0: radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülke'ye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
1: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten. Bu

0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
1: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
2: Kalite burada, ucuzluk burada.
3: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
4: Gülnarlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeler kapsamında arı yetiştiricilerine yönelik desteklerini de sürdürüyor. Üretim ve dayanışma odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi'nin ikinci yılında geçtiğimiz yıl destek verilen üreticilerden alınan kovanlar yeni üreticilerle buluşturularak projenin sürdürülebilirliği sağlandı. Tarsus Karabucak Ormanı'da yapılan program kapsamında ayrıca sulama borusu ile tarımsal makina ekipman destekleri de üreticilere teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezlerinde öğrenciler yalnızca akademik eğitime değil, güçlü bir rehberlik desteğine de ulaşıyor. 21 kurs merkezinin tamamında haftalık deneme sınavlarından birebir etütlere, veli görüşmelerinden motivasyon etkinliklerine kadar birçok alanda sürdürülen çalışmalar, LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerin hem başarısına hem de özgüvenine katkı sunuyor. İspanya'nın Alicante kentinden bir heyet, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Mersin İtfaiyesi'nin kurumsal yapısı, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı. Konuklar yapılan sunumun ve özellikle AKOM'un çalışma sisteminden son derece etkilendiklerini ifade ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi işbirliğinde Mersin Kent Konseyi Otantika Müzik, Ritim ve Halk Dansları Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Naftalin Kokulu Anılar Sandığı konseri geçmişin nostaljik izlerini ritimler, şarkılar ve gösterilerle sahneye taşıdı. Dönem şarkılarının eşsiz ezgileri dinleyenleri çocukluğuna taşırken zamanın derinliklerinde saklanan anılar da gün yüzüne çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmaya ve öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Kurs Merkezleri LGS'ye hazırlanan öğrenciler için Kent Orkestrası'nın sahne aldığı bir motivasyon konseri düzenledi. Sınava hazırlık sürecinde yoğun çalışma programı içinde stres yaşayan öğrenciler eğlenceli parçalar eşliğinde keyifli bir gün yaşadı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
7: Radyo

0: Bugün 29 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arife gününden itibaren Kurban Bayramı tatilinin 3. gününde meydana gelen 3.913 trafik kazasında 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 6.370 kişinin de yaralandığını açıkladı. Trafik kazalarında en çok hız ihlali, hatalı şerit değiştirme, geçiş önceliği gibi hatalar öne çıktı. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nden çıkacak nükleer atıkların Ankara Polatlı'da inşa edilecek merkezde toplanacağı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri nükleer atık merkezinin inşasına yönelik çalışmalara dikkat çekerek ÇED ve benzeri aşamaların tamamlanmasının ardından nükleer atık merkezinin inşaatına başlanacaktır denildi. Türkiye 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 40 ülkeye taze çilek ihraç ederek 20 milyon 871 bin dolarlık gelir elde etti. Çilek üretiminde Ege bölgesi ile Mersin'in Silivke ilçesi öne çıkarken bu yıl en fazla Rusya'ya çilek satıldı. Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tabiat parkında yer alan gölette cansız bedeni bulunan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak arandığı belirlenen 25 yaşındaki Rukiye Görgin'in bölgedeki son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Görgin'in Sakarya'ya geliş nedeni ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. Bozyazı ilçesinde D400 karayolu üzerinde bulunan Siniçay Köprüsü'nde meydana gelen göçüğün ardından kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitler adına kesilen kurbanlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen programlarda kullanılmak üzere aşhaneye teslim edildi. Mersin Valisi Atilla Toros, bayramlaşma programı kapsamında Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Mersin Valisi Atilla Toros eşiyle birlikte Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20 0324 327 88 99.
3: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
2: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül,
4: her nesile. Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 35 89.
0: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
10: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
0: Tamek 830 gram domates salçası sadece 64.90. Sana 6x250 gram margarin 199.90. Prodex buzdolabı poşeti dörtlü 59.90. Teno yüzlü peçete sadece 13.90.
11: Kalite burada, ucuzluk burada. Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
1: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülkü.
1: Bazen 80'ler.
12: Pencereden oturmuşum.
13: zaman 90'lar. Geçmişe keyifli bir yolculuğa hazır olun.
14: 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de. 90'lar Retro başlıyor.

Metro'dan tüm dinleyenlerimize merhaba. Yine unutulmaz, keyifli bir playlist hazırladık. 1996 yılıyla başladık bugün programa. Asya'nın ikinci albümünden İsyankar, programın da açılış şarkısı oldu. Erdal Çelik, Cana Johnson albümündeyiz ve albüm adını verdiği şarkıyı çalacağım sizlere. Hoş geldiniz.

Ercan Saçı Sayenizde albümünü 1995 yılında yayınladı. Bu albümde Sayenizde dahil olmak üzere birçok... Saçı Sayenizde albümünü 1995 yılında...

Canın iyi kalbimi ellerine sağlıktan bugün sizlere seçtiğim şarkı Günaydın. Tarkan'ın Acayipsin albümündeyiz ve elbette bu albümden seçtiğimiz şarkı Kış Güneşi.

0: sordum. Sigara içip ciğerlerinden olmak mı? Nefes alıp sağlıklı yaşamak mı? Tabii ki cevabım sağlıklı yaşamak oldu. İyi de oldu.
1: Sigarayı bıraktığımdan bu yana kaliteli uyuyorum. Uykudan dinlenmiş şekilde uyanıyorum. Günüm de iyi geçiyor.
2: Bir kadın olarak sağlığımı da, güzelliğimi de önemsiyorum. O yüzden sigara içmiyorum.
3: Sigara içtiğim dönemde bırakırsam yerine ne koyarım diye düşünürdüm. Bu kaygının yersiz olduğunu anladım. Yeni hobiler edindim. Sigara vazgeçilmez değilmiş.
2: Mekanların güzel yerlerinin sigara içilmeyen alanlar olduğunu sigarayı bırakınca fark ettim.
4: Kendiniz ve sevdikleriniz için sigarayı bırakın. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
5: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
6: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
7: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: en güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
2: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
1: Marmara Birlik siyah zeytin 500 gram 79.90. Doğru çiftlik 1000 gram tost peyniri 224.90. Torku 400 mililitre kolonya 74.90. Renax 60'lı bulaşık tableti 199.90.
3: Kalite burada, ucuzluk burada.
4: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
5: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeler kapsamında arı yetiştiricilerine yönelik desteklerini de sürdürüyor. Üretim ve dayanışma odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi'nin ikinci yılında geçtiğimiz yıl destek verilen üreticilerden alınan kovanlar yeni üreticilerle buluşturularak projenin sürdürülebilirliği sağlandı. Tarsus Karabucak Ormanı'da yapılan program kapsamında ayrıca sulama borusu ile tarımsal makina ekipman destekleri de üreticilere teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezlerinde öğrenciler yalnızca akademik eğitime değil, güçlü bir rehberlik desteğine de ulaşıyor. 21 kurs merkezinin tamamında haftalık deneme sınavlarından birebir etütlere, veli görüşmelerinden motivasyon etkinliklerine kadar birçok alanda sürdürülen çalışmalar, LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerin hem başarısına hem de özgüvenine katkı sunuyor. İspanya'nın Alicante kentinden bir heyet Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Mersin İtfaiyesi'nin kurumsal yapısı, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı. Konuklar yapılan sunumun ve özellikle AKOM'un çalışma sisteminden son derece etkilendiklerini ifade ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi işbirliğinde Mersin Kent Konseyi Otantika Müzik, Ritim ve Halk Dansları Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Naftalin Kokulu Anılar Sandığı konseri geçmişin nostaljik izlerini ritimler, şarkılar ve gösterilerle sahneye taşıdı. Dönem şarkılarının eşsiz ezgileri dinleyenleri çocukluğuna taşırken zamanın derinliklerinde saklanan anılar da gün yüzüne çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmaya ve öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Kurs Merkezleri LGS'ye hazırlanan öğrenciler için Kent Orkestrası'nın sahne aldığı bir motivasyon konseri düzenledi. Sınava hazırlık sürecinde yoğun çalışma programı içinde stres yaşayan öğrenciler eğlenceli parçalar eşliğinde keyifli bir gün yaşadı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
9: Unutulmaz şarkılar, unutulmaz anılar, 90'ların en güzel şarkıları Radyo Ülkü'de devam ediyor.

Reyhan Karaca'nın Sevdik Sevdalandık albümü 1997 yılında yayınlandı. Bu albümden genelde albüm adını verdiği şarkıyı çalıyoruz ama çok dinamik bir başka şarkı daha var. O da İçim Rahat. Ben Bahar'a Hazırım albümündeyiz. Şarkımızsa Karar Ver.

Anadolu'nun Yaparım Bilirsin albümündeyiz. 1993 yılında dolaşmaya devam ederken denk geldik. Vurgunum Sana sonrasında. Seden Gürel 2000 yılındayız. Şarkımızsa ister gel ister

Mustafa Sandal'ın Suç Bende albümü 1994 yılında yayınlandı. Bu albümdeki birçok şarkıyı hala keyifle dinliyoruz ve aslında albümün tamamı 90'lar hitlerini oluşturuyor. Suç Bende sonrasında bugün kapanış şarkımız Yıldız Tilbe'nin Dillere Destan albümünden şarkımıza vuracak.

0: Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurtdışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Mati Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocuklar için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
1: Spor.
0: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
1: Hava durumu.
0: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
2: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde, acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324-238-3413 238-3413 Reklam.
4: 18 ay Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
5: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında, Mersin Yenişehir İlemniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
6: Ergül, her mesele.
5: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
6: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
8: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
9: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
7: Arkadaş kundura.
10: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
5: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara etli ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
11: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
12: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
11: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir Mersin.
13: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
14: Radyo Ülke.
15: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
14: Radyo

Bazen sorarım kendime, bu kadar sevmek nedir diye. Cevabı gözlerimde gizli, her bakışım gitme diye. Düşsün.

0: Pardon, pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın, sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13
4: Reklam. Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında daima yanında.
5: HDI Sigorta.
6: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
8: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten bu

0: Kurabiyeciler ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.
4: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeler kapsamında arı yetiştiricilerine yönelik desteklerini de sürdürüyor. Üretim ve dayanışma odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi'nin ikinci yılında geçtiğimiz yıl destek verilen üreticilerden alınan kovanlar yeni üreticilerle buluşturularak projenin sürdürülebilirliği sağlandı. Tarsus Karabucak Ormanı'nda yapılan program kapsamında ayrıca sulama borusu ile tarımsal makine ekipman destekleri de üreticilere teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezlerinde öğrenciler yalnızca akademik eğitime değil, güçlü bir rehberlik desteğine de ulaşıyor. 21 kurs merkezinin tamamında haftalık deneme sınavlarından birebir etütlere, veri görüşmelerinden motivasyon etkinliklerine kadar birçok alanda sürdürülen çalışmalar, LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerin hem başarısına hem de özgüvenine katkı sunuyor. İspanya'nın Alicante kentinden bir heyet, Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Mersin İtfaiyesi'nin kurumsal yapısı, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı. Konuklar yapılan sunumun ve özellikle AKOM'un çalışma sisteminden son derece etkilendiklerini ifade ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi işbirliğinde Mersin Kent Konseyi Otantika Müzik, Ritim ve Halk Dansları Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Naftalin Kokulu Anılar Sandığı konseri geçmişin nostaljik izlerini ritimler, şarkılar ve gösterilerle sahneye taşıdı. Dönem şarkılarının eşsiz ezgileri dinleyenleri çocukluğuna taşırken zamanın derinliklerinde saklanan anılar da gün yüzüne çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmaya ve öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Kurs Merkezleri'nin LGS'ye hazırlanan öğrenciler için Kent Orkestrası'nın sahne aldığı bir motivasyon konseri düzenledi. Sınava hazırlık sürecinde yoğun çalışma programı içinde stres yaşayan öğrenciler eğlenceli parçalar eşliğinde keyifli bir gün yaşadı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.

0: İşte her zaman her yerde
1: Radyo Ülkü.
2: Neden gitmesin?

0: Bugün 29 Mayıs Cuma. Mersin haberlerini sunuyoruz. İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Arife gününden itibaren Kurban Bayramı tatilinin 3. gününde meydana gelen 3.913 trafik kazasında 44 kişinin hayatını kaybettiğini, 6.370 kişinin de yaralandığını açıkladı. Trafik kazalarında en çok hız ihlali, hatalı şerit değiştirme, geçiş önceliği gibi hatalar öne çıktı. Mersin'deki Akkuyu Nükleer Santrali'nden çıkacak nükleer atıkların Ankara Polatlı'da inşa edilecek merkezde toplanacağı belirtildi. Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı yetkilileri nükleer atık merkezinin inşasına yönelik çalışmalara dikkat çekerek ÇED ve benzeri aşamaların tamamlanmasının ardından nükleer atık merkezinin inşaatına başlanacaktır denildi. Türkiye 2026 yılının Ocak-Nisan döneminde 40 ülkeye taze çilek ihraç ederek 20 milyon 871 bin dolarlık gelir elde etti. Çilek üretiminde Ege bölgesiyle Mersin'in Silivke ilçesi öne çıkarken bu yıl en fazla Rusya'ya çilek satıldı. Sakarya'nın Arifiye ilçesindeki tabiat parkında yer alan gölette cansız bedeni bulunan ve Mersin'in Tarsus ilçesinde kayıp olarak arandığı belirlenen 25 yaşındaki Rukiye Görgin'in bölgedeki son anları güvenlik kameralarına yansıdı. Ailesinin kayıp ihbarında bulunduğu Görgin'in Sakarya'ya giriş nedeni ve kesin ölüm sebebinin belirlenmesi için başlatılan soruşturma sürüyor. Bozyazı ilçesinde D400 karayolu üzerinde bulunan Siniçay Köprüsü'nde meydana gelen göçüğün ardından kapatılan yol, ekiplerin çalışmasının ardından yeniden ulaşıma açıldı. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarafından şehitler adına kesilen kurbanlar, şehit aileleri ve gazilere yönelik düzenlenen programlarda kullanılmak üzere aşhaneye teslim edildi. Mersin Valisi Atilla Toros, bayramlaşma programı kapsamında Emniyet Müdürlüğü ile İl Jandarma Komutanlığı'nı ziyaret etti. Mersin Valisi Atilla Toros eşiyle birlikte Mersin Şehir Hastanesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Bölümünü ziyaret ederek çocuklarla bir araya geldi.
1: Hava durumu.
0: Ülkemiz genelinde çok bulutlu ve yağışlı bir hava var. Mersin genelinde de bugün hava parçalı bulutlu ve yer yer yağışlı. Sıcaklık en düşük 20, en yüksek 27 derece olacak. Rüzgar güneyden 14 kilometre hızla esecek.
2: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
3: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil git bayi istiyorum.
4: Trafik kazası attım. Araçtan çıkamıyorum.
5: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
6: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
7: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112-112.
8: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
9: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
10: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
11: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
13: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
14: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
12: Arkadaş kundura.
15: Arkadaş kundura yaşat iş hanımda, arkadaş kundura üzüm iş hanımda.
16: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 5957, 0533 384 4290.
17: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
18: Reklamlar sona erdi.
19: Radyo Ülkü.
20: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
19: Radyo Ülkü.
21: Son 2

0: Güne Gülle, Gül Güne Gülle.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

tatillerin sonrasında hafta sonu hafta sonu gibi gelmiyor ya insana. Sanki böyle biraz daha fazla hafta içi yaşasak daha keyifli oluruz gibi. Ama ne kadar çok tatil yaparsak daha o kadar çok istiyoruz. Böyle de bir gerçek var hayatta. Hala tatilin içindeyken keyfini çıkarmalıyız diye düşünüyorum. Bu güzel günde birlikteliğimiz başlıyor. Evet, bu güzel günde, tekrar yaşayamayacağımız bu güzel günde en keyifli şarkıları sizlere dinletmek için ve tabii ki ilginizi çekebilecek birçok şeyden de bahsetmek için ben mikrofonumun başında yerimi aldım. Sizler de tam karşımdaysanız hoş geldiniz.

Bugün hangi kulübün ne amaçla kurulduğundan bahsetmek istiyorum size. Dört büyükler ve diğer kulüpler acaba ne amaçla kurulmuş dersiniz? Forma renkleri ne anlatıyor? Gülgün Ögül'le de bugün son derece keyifli bir konumuz var. Takımların renk ve kuruluş hikayelerinden bahsedeceğim size.

Kimisi şehitlerin kanından almış rengini, kimisi doğadan, kimisi o an başka renkte bez parçası bulunamadığı için mecburi tercih yapmış. Kimisine Atatürk ilham olmuş, kimisine rengini pamuk vermiş. Hepsinin farklı farklı bir hikayesi var. Renklerinde sebat etmeyip onları değiştirenler de var tabii ki. Türkiye'de futbol takımlarının çoğu 1910'la 25 arasında ve 60'lı yılların sonuna doğru kuruluyor. İlk kurulan futbol takımımızın temelinde de o an ülkedeki işgal güçlerine karşı tepki var. Amaç Türk olmayan takımları yenmek o yıllarda. Seçilen renklerde ise Türklüğü temsil ettiği için kırmızı tabii ki ağırlıkta. 60'lı yılların sonunda ise devletin de desteğiyle peş peşe İl takımları kuruluyor. Genelde illerdeki amatör takımların birleşmesiyle oluşturulan bu kulüplerimizin renk seçimlerinde ise savaşın izleri yokmuş ama birbirinden ilginç hikayeler var elbette. Süper Lig'de yer alan takımlar ve bazı köklü kulüplerin renklerini sizler için mercek altına aldım. Hazırsanız dinlemeye başlıyorum anlatmaya.

Gül Güne Gül'le de bugün takımların renk ve kuruluş hikayelerini konuşuyoruz. Avrupa'ya açılan pencere olarak bilinen Galatasaray'ın ilk renkleri kırmızı ve beyazmış, biliyor muydunuz? İkinci Beyazıt bir gün ava çıkıyor, Haliç'in öte yakasına geçip o devirde tamamen korularla kaplı tepelerde gezinirken bugün Galatasaray Lisesi'nin olduğu yerde yarı virane bir yapı görünce mola veriyor. Binada yaşayan derviş kılıklı nur yüzlü ihtiyarla sohbet etmiş. Ayrılırken de yaşlı derviş ikinci Beyazıt'a biri kırmızı öbürü sarı iki tane gül hediye ediyor ve bir dilekte bulunuyor. Büyüklerimden işittim. Burada bir zamanlar öğrenciler okurmuş. Sen de bir ilim irfan yuvası yaptırasın diyor. Galatasaray'ın sarı kırmızısının bu efsaneden alındığı söylenir ama Cimbom'un ilk formaları kırmızı beyazmış. Kulübün kurucusu Ali Samiyen de şöyle anlatmış. Takım için seçtiğimiz renkler kırmızı ve beyazdı diyor. Hatta bu formaları Asım Tevfik'in annesiyle kız kardeşleri dikmişler. Ama sonrasında vazgeçilmiş. Yeni forma temini için Ali Sami ve arkadaşları İngiliz kökenli ekonomik kooperatifinin mağazasına gidiyorlar. Burada çalışanlardan yardım istiyorlar. Bu sayede sağlam futbol ayakkabıları ve sarı siyah renkli parçalı formayı beğenip ısmarlıyorlar. Ne var ki bu formaların da ömrü çok uzun olmamış. Arka arkaya alınan 3 yenilgi bu formaların uğursuzluğuna bağlanmış. Yeni forma için arayışlara başlamışlar. Birçok dükkan gezmişler. İstenen kumaş istenen fiyata bulunamamış. En sonunda da bahçe kapıdaki Şişman Yanko'nun dükkanında şali denilen bayrak kumaşı örgüsünden fakat daha ince, güzel ve canlı iki yünlü kumaşa rastlamışlar. İki rengi varmış. Biri vişneye çalan koyuca tatlı bir kırmızı. Öteki de içinde turuncudan is taşıyan tok bir sarı. Metresi 32 kuruş olan bu kumaşlardan almışlar. Ali Sami kumaşı evine götürmüş ve tabii ki bu işte artık tecrübeli olan kardeşine formaları diktirmiş.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yol. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Mersin'in markası Köksallar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksallar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133-0531-081-5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
3: Evde huzurla, yolda güvenle, işte kararlılıkla, birlikte sağlıkla. HDI Sigorta, her anında, daima yanında.
4: HDI Sigorta.
5: Aile bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: kutular ve daha binlerce ürün Profilo Mercan Ticaret'te. Profilo Mercan Ticaret, Mahmut Mercan, Toroslar Belediyesi civarı Palmiye Durağı'nda. 322-2555 Mersin.
1: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538-767-7071 yolmühendislik.com.tr.
2: Bayramın ferahlığı, alışverişin keyfi Çetinkaya'da.
3: Haftalık özel indirimli ürünler sizleri bekliyor.
2: Türk Şeker 5 kilo toz şeker 199.50. Beta 1 kilo Kızıldem çay 259.90. Peros 4 kilo sıvı bulaşık deterjanı 149.90. Domestos köpük temizleyici 450 mililitre 89.90.
4: Kalite burada, ucuzluk burada.
5: Ailenizin alışveriş merkezi Çetinkaya.
0: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324-238-3413.
6: Reklamlar sona erdi.
7: Radyo Ülke.
8: Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktarıyoruz. Mersin Büyükşehir Belediyesi tarımsal kalkınmayı destekleyen projeler kapsamında arı yetiştiricilerine yönelik desteklerini de sürdürüyor. Üretim ve dayanışma odaklı belediyecilik anlayışı doğrultusunda hayata geçirilen Altın Kovan Projesi'nin ikinci yılında geçtiğimiz yıl destek verilen üreticilerden alınan kovanlar yeni üreticilerle buluşturularak projenin sürdürülebilirliği sağlandı. Tarsus Karabucak Ormanı'nda yapılan program kapsamında ayrıca sulama borusu ile tarımsal makina ekipman destekleri de üreticilere teslim edildi. Mersin Büyükşehir Belediyesi'ne bağlı kurs merkezlerinde öğrenciler yalnızca akademik eğitime değil, güçlü bir rehberlik desteğine de ulaşıyor. 21 kurs merkezinin tamamında haftalık deneme sınavlarından birebir etütlere, veri görüşmelerinden motivasyon etkinliklerine kadar birçok alanda sürdürülen çalışmalar, LGS ve YKS'ye hazırlanan gençlerin hem başarısına hem de özgüvenine katkı sunuyor. İspanya'nın Alicante kentinden bir heyet Mersin Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı'nı ziyaret etti. Afet Koordinasyon Merkezi'nde gerçekleşen ziyarette Mersin İtfaiyesi'nin kurumsal yapısı, teknolojik altyapısı ve eğitim faaliyetlerine ilişkin bir sunum yapıldı. Konuklar yapılan sunumun ve özellikle AKOM'un çalışma sisteminden son derece etkilendiklerini ifade ettiler. Mersin Büyükşehir Belediyesi ve Mersin Kent Konseyi işbirliğinde Mersin Kent Konseyi Otantika Müzik, Ritim ve Halk Dansları Topluluğu tarafından gerçekleştirilen Naftalin Kokulu Anılar Sandığı konseri geçmişin nostaljik izlerini ritimler, şarkılar ve gösterilerle sahneye taşıdı. Dönem şarkılarının eşsiz ezgileri dinleyenleri çocukluğuna taşırken zamanın derinliklerinde saklanan anılar da gün yüzüne çıktı. Mersin Büyükşehir Belediyesi sosyal belediyecilik anlayışı ile eğitimde fırsat eşitliğine katkı sunmaya ve öğrencileri geleceğe hazırlamaya devam ediyor. Bu kapsamda Büyükşehir Kurs Merkezleri LGS'ye hazırlanan öğrenciler için Kent Orkestrası'nın sahne aldığı bir motivasyon konseri düzenledi. Sınava hazırlık sürecinde yoğun çalışma programı içinde stres yaşayan öğrenciler eğlenceli parçalar eşliğinde keyifli bir gün yaşadı. Haberlerin detaylarına Mersin Belter adresinden ulaşabilirsiniz. Büyükşehir Belediyesi'nden gelişmeleri aktardık.
0: En iyi müzik, en iyi program.

Biliyor muydunuz Fenerbahçe'nin ilk renkleri aslında sarı beyazmış? Evet, Fenerbahçe'nin ilk renkleri papatyaların kıskançlık ve temizlik sembolü olan sarı beyaz. 1907 yılında kurulan kulübün ilk amblemi de Fenerbahçe burnundaki ışık saçan deniz feneri. Kulübün kurucularından Ziya Bey'in İngiltere'den getirttiği önü ve kolları düğmeli olan sarı beyaz yollu bol formaları, lacivert şort pantolonları ve sarı löverli yün çoraplarıyla tarihe merhaba diyor Fenerbahçe Spor Kulübü. Renklerini 1910 yılında sarı laciverte çeviriyor. Yöneticiler aynı yıl amblemi de değiştirmiş. Bugün Fenerbahçe Kulübü tüzüğünde lacivert rengin asalet, sarı rengin ise Fenerbahçe için duyulan gıptayı ifade ettiği yazar.

Gül Güne Gül'le de bugün takımların forma hikayelerinden biraz bahsediyorum size. Sırada Beşiktaş var. Beşiktaş Cimnastik Kulübü 1903 yılında Padişah 2. Abdülhamit'in İngilizlerin icadı ayak topunu oynamayacaksınız şartıyla kuruluyor. Bu yüzden Beşiktaş'ın futbol branşı 2. Meşrutiyet'in ilanını takip eden yıllarda, yani ancak 1911'de hayata geçebilmiş. Kulübün ilk renkleri kırmızı beyaz. Balkan Harbi sırasında binlerce vatan evladının şehit düşmesi ve Balkanların önemli bir bölümünün kaybı üzerine teessüre kapılan Beşiktaş Kulübü olağanüstü kongreye başvuruyor. İttifakla aldığı kararla Balkan topraklarının tamamı tekrar Türk milletinin oluncaya kadar kırmızı beyaz olan renklerini siyah beyaza çeviriyorlar. Geçtiğimiz yıllarda da Beşiktaş yazarlarından Kazım Kanat bu ulusal matem bitsin, formada ilk renklere dönülsün fikrini ortaya atmıştı ama Kanat'ın bu düşüncesi kabul görmedi. Ama yine de Beşiktaş bazı maçlarda biliyorsunuz kırmızı formayla çıkıyor sahaya. Düşünüp

Gül Güne Gül'le de bugün hangi kulüp ne amaçla kuruldu, formalarının hikayeleri neler, hepsini konuşuyoruz. Sırada Trabzonspor var. Trabzonspor'un hem kuruluş hem renk hikayesi oldukça ilginç. Bugün çoğu kitapta Trabzonspor'un bordo mavi renkleri Karadeniz'in simgesi Hamsi'nin gümüş mavisi pullarıyla bordo rengi gözlerinden aldığı yazar. Ama kulübün kurucularından Nizamettin Algan renklerin Hamsi ile alakasının bulunmadığını belirtiyor. Trabzonspor ilk olarak 20 Temmuz 1966'da kırmızı beyaz renklerle İdman Gücü, Karadeniz Gücü, Martıspor ve Yolspor'un katılmasıyla kuruluyor. Demek ki İdman Ocağı buna karşı çıkıyor. Danıştay'da açtığı davayla yürütmeyi durdurma kararı aldırıyor. Trabzon'da gergin durum sebebiyle araya zamanın beden terbiyesi genel müdürü Ulvi Yenal giriyor. Ulvi Yenal, İdman Ocağı ve İdman Gücü'nün birleşmemeleri halinde iki kulübün de Türkiye 2. Ligi'ne alınamayacağını bildiriyor. Bu şok çıkış karşısında tabii ki Ağustos 1967 günü uzlaşmaya varılıyor ve Trabzonspor, İdman Ocağı, İdman Gücü, Karadeniz Gücü ve Martıspor'un birleşmesiyle kuruluyor. Sıra geliyor ki Trabzonspor'un renklerine. Trabzon'da uzun yıllar süren İdman Ocağı, İdman Gücü rekabetinde sarı, kırmızı ve yeşil beyaz renkler hakim. Trabzonspor'un renkleri bu renklerin dışında olmadı tabii ki. Nizamettin Algan diyor ki Ankara'da Ulvi Yenal'ın odasındayız. Uzun süren tartışmalardan sonra sarı, kırmızı, kırmızı beyaz renklerde uzlaşma sağlanamadı. Yenal'ın müşavirlerinden biri Karadeniz'in karası, işte denizin mavisi diyerek siyah maviyi önerdi. Bu teklife de kimse sıcak bakmadı. Yenal daha fazla yormayın beni. Bir renk İdman Ocağı, bir renk de İdman Gücü söylesin ve bu iş burada bitsin diyor. İdman Ocağı grubundan koyu bordo, İdman Gücü saflarından da açık mavi önerileri kabul görüyor. Böylece mutabakat sağlanıyor. Daha sonra da Trabzon'da bordo mavi renklerini resmiyete döküyor.

0: Gülgün'le Gülgün'e Gülgün.
1: Haber. Mutlu günler. Gelişmelerle karşınızdayım. Ulaştırma ve Altyapı Bakanı Abdülkadir Uraloğlu, yerli ve milli imkanlarla üretimini tamamladığımız Türkiye'nin ilk hızlı treni, dinamik fren testlerinin henüz ikinci gününde saatte 225 kilometre hıza başarıyla ulaşmıştı. Test süreçleri başarıyla devam eden milli elektrikli hızlı trenimiz saatte 240 kilometre hıza ulaştı dedi. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, ihracat dediğimiz şey şunu şuradan yurt dışına göndermek değil, yatırım demek, üretim demek, istihdam demek, döviz kazancı demek, dış dengelerin kurulması demek, döviz piyasalarının dengede olması demek. O nedenle bizi iyi bir ikinci yarı yılı inşallah bekliyor. Dileğimiz şu savaşın da bir ateşkesle barışla son bulması ve dünyanın bölgemizin huzura kavuşması dedi. Bakırköy Özgürlük Meydanı'na gelen Matti Ahmet Minguzzi'nin annesi Yasemin Minguzzi, oğlunun katillerinin fotoğrafının bulunduğu afişleri duvarlara astı. Burada konuşan Minguzzi, "Biz yaklaşık 1,5 yıldır zulüm içinde yaşıyoruz. Ben oğlumun adaletini geri istiyorum. Oğlumun adaleti yarım kaldı. Bu durum Türkiye'de kamuoyunu da gerçekten rahatsız ediyor. Sadece Ahmet için değil, başka çocukları için de mücadele etmiştik. Ama ben oğlumun kanının yerde kalmasını kabul etmiyorum," dedi. Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı, Kurban Bayramı'nda üreticilerin elinde kalan kurbanlıkların 1-7 Haziran tarihleri arasında Et ve Süt Kurumu tarafından satın alınacağını açıkladı. ABD medyası, ABD ile İranlı müzakerecilerin ateşkesin uzatılması ve İran'ın nükleer programına ilişkin görüşmelerin yapılması için 60 günlük bir anlaşmaya vardığını, ancak Başkan Donald Trump'ın onayının beklendiğini öne sürdü. İran basını, ABD basınında yer alan haberin doğru olmadığını bildirdi.
2: Spor.
1: 2026 FIFA Dünya Kupası öncesinde oynayacağı ilk özel maçta 1 Haziran'da Fenerbahçe Şükrü Saracoğlu Spor Kompleksi'nde Kuzey Makedonya ile karşılaşacak A Milli Futbol Takımı 2 günlük iznin ardından Riva'daki çalışmalarına yeniden başladı. A Milli Erkek Voleybol Takımı 2026 Milletler Ligi hazırlıkları kapsamında oynadığı ilk hazırlık maçında ev sahibi İtalya'ya 3-0 yenildi. Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi Playoff Çeyrek Final 2. maçında Bahçeşehir Koleji Trabzonspor'u 94-78 mağlup ederek yarı finale yükseldi.
2: Hava Durumu.
1: Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre ülkemiz genelinin çok bulutlu, Antalya ve Van çevreleri dışında kalan diğer bölgelerimizin aralıklı sağanak ve gök gürültülü sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların Doğu Karadeniz kıyılarıyla Adana'nın doğusu, Osmaniye, Kahramanmaraş'ın batısı, Hatay'ın kıyı kesimleri, Niğde, Nevşehir, Kayseri, Yozgat, Tokat ve Ordu çevrelerinde yerel kuvvetli olması bekleniyor. Rüzgarın Kilis ve Gaziantep çevrelerinde kuzey ve kuzeybatı yönlerden, Doğu Anadolu'nun güneydoğusunda güneyli yönlerden kuvvetli olarak eseceği tahmin ediliyor. Hava sıcaklıklarının kuzey ve doğu kesimlerde 5 ila 7 derece azalacağı, diğer yerlerde önemli bir değişiklik olmadığı kaydedildi.
3: Haber. Emniyet şeridinin olmadığı yolda, ambulansın sesini duyduğunuzda veya onu gördüğünüzde acil geçiş koridorunu fermuar sistemiyle açın. Fermuar sistemiyle ambulans hedefine hızlı bir şekilde ulaşır. Yaralılar ve acil hastalar vakit kaybetmeden tedavi edilir. Yaralıların ve acil hastaların hayatta kalma ihtimali %40 oranında artar. Yaşama yol ver. Türkiye Cumhuriyeti Sağlık Bakanlığı.
4: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
5: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
6: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. çevre yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında.
7: Ergül, her mesele.
6: Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan, seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99. Aradığınız fiyata istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199. 0555 671 1199.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
10: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
9: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir, Mersin.
11: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 3413.
12: Reklamlar sona erdi.
13: Radyo Ülke
14: her zaman her yerde.

Gül Güne Gül'le de birlikteliğimiz devam ediyor. Bugün takımların renk ve kuruluş hikayelerinden bahsediyorum biraz size. Az önce Trabzonspor'dan bahsetmiştim, sıra geldi Ankara Gücü'ne. Fenerbahçe ile aynı renkleri taşıyan Ankara Gücü'nün renk arayışları sırasında Türkiye Cumhuriyetimizin kurucusu Büyük Atatürk'ümüzün bir anısı da etkili oluyor. Kulüp ilk olarak kırmızı beyaz renklerle Anadolu Sanatkaran Gücü ile Turan Sanatkaran Gücü'nün birleştirilmesiyle kuruluyor. Atatürk Kurtuluş Savaşı sonrası İmalat-ı Harbiye Genel Müdürlüğü ve Spor Kulübü'nü ziyaret ediyor. Fabrika müdür ve yetkililerinden bilgi almak için Ankara'da o dönem. Yetkililer Atatürk'e istirahatleri sırasında mevsim meyvelerinden iri taneli Ankara'nın böyle ünlü misket üzümüyle kavun ikram ediyorlar. Atatürk bu ikramdan çok hoşnut kalıyor. Bunu da orada dile getirerek Ankara'da yetişen iri taneli lacivert renkli misket üzümünün kalitesinden ve sarı renkli kavunun lezzetinden bahsediyor. Sonraki yıllarda kulübün renkleri oy birliğiyle sarı lacivert olarak değiştiriliyor. Ankara Gücü'nün sarı rengi kazanma hırsı ve başarıyı, lacivert rengi de gücü temsil ediyor. We'll be right back.

Gürül Günegül'le de bugün kulüplerin renk hikayelerini anlatıyorum size. Oldukça keyifli bir konumuz var anlayacağınız. Gençler Birliği'nden de biraz bahsetmek isterim. Cumhuriyet'in ilk yıllarındaki kıtlık ve darlığın yansımasıdır adeta. Ankara Erkek Lisesi'nde beden eğitimi öğretmeni Ekrem Bey'in kendilerine yaptığı haksızlığa kızan bir grup gencin kurduğu bir takımdır Gençler Birliği. Lisede öğretmenin kurulan futbol takımını almadığı çocuklardan olan Ramiz Eren kulübün kuruluşunu ve forma renklerinin hikayesini şu şekilde anlatmış internette. Diyor ki arkadaşlarımızdan Asım adında bir çocuk vardı. Babası Muş mebusuydu. Babasına olayı anlattı. Babası da bizleri yanına çağırdı. Çocuklar ben size bir kulüp vereyim mi diye sordu. Neden olmasın dedik diyor. Yalnız forma lazım demiş. Eskiden belediyenin üzerinde bir dükkancı varmış. Oraya gitmişler. Orada sadece siyah kırmızılı bir forma bulabilmişler. Hepsi birer forma almış. Asım'ın babasına gitmişler. O da madem ki gençsiniz takımınızın ismini de Gençler Birliği yapıyorum demiş. Bu kulübün hikayesi de bu şekilde.

Bu keyifli günde Gül Güne Gül'le devam ediyor. Takımların kuruluş hikayelerinden ve renklerinin hikayelerinden bahsediyorum size. İzmir Spor'dan da bahsetmek isterim müsaadenizle. İzmir Spor 28 Kasım 1930 tarihinde Altınay ve Sakarya kulüplerinin birleştirilmesiyle kuruluyor. Bu takımın renkleri de çekirdeğini oluşturan eski kulüplerden tamamen farklı olan mavi beyaz aslında. Ama renkler 29 Ekim 1931'de değiştiriliyor. Bu tarihte Malül Gaziler Kupası'nda Karşıyaka ile yapılacak maç için zamanın 1. Ordu Komutanı Fahrettin Altay Paşa maçı seyretmeye geliyor. Soyunma odasında futbolculara moral vermek isteyen Fahrettin Altay Paşa yurt dışından getirilen mavi beyaz çubuklu formaları görünce bunların yıllarca savaştığımız Yunan bayrağına benzettiğini belirtiyor ve bu renklerin acilen değiştirilmesini rica ediyor. Bunun üzerine takım İzmir Lisesi'nden getirilen sarı mor formalarla maça çıkıyor. Daha sonra da takımın forma renginde küçük bir değişiklik yapılarak bugünkü renkleri olan lacivert beyaz renkler kabul ediliyor.

Bugün futbol takımlarının renk hikayelerinden bahsediyorum size biraz. Samsun Spor'u da eklemek istiyorum listeme. 1965 yılında 19 Mayıs Fener Gençlik Akın Spor ve Samsun Spor Amatör Mahalli Lig takımlarının birleşmesiyle kurulan Samsun Spor'un renkleri biliyorsunuz kırmızı beyaz olarak kabul ediliyor. Türkiye'de formasında Atatürk'ü taşıyan profesyonel futbol takımı olan Samsun Spor 20 Ocak 1989 tarihinde Malatya Spor deplasmanına giderken Havza ilçesinde kulüp otobüsünün kamyonla çarpışmasıyla meydana gelen kazada maalesef 3 oyuncusuyla teknik direktörünü ve şoförünü kaybediyor. Ayrıca birçok oyuncu da ciddi şekilde yaralanıyor o kazada. Bu trafik kazasından sonra kırmızı beyaz olan forma renklerini de bir de kazanın sembolü olarak siyah renk ekliyorlar. Kulübün renkleri kırmızı, beyaz ve siyah oluyor o günden sonra. Gönül isterdi ki bütün spor kulüplerini anlatayım size ama maalesef zamanımız hiç kalmadı yine. Verimli kullanamadık zamanı. Kısacık 2 saati biliyorsunuz zaten hiçbir şey sığdıramıyorum ben. Az sonra veda için buradayım. 2 güzel şarkı dinleteceğim öncesinde.

0: Güngül'le Güngül.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de Radyo Ülkü'ye reklam verin. Hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
4: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
5: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
3: Arkadaş kundura.
6: Arkadaş kundura yaşat işanında, arkadaş kundura üzüm işanında.
7: Aradığınız fiyata, istediğiniz konumda en uygun kiralık ve satılık daireler Aydoğdu Gayrimenkul'de. Ev, arsa, iş yerleri, tarım arazileri ve yayla evinde alıcıyla satıcının buluştuğu nokta Aydoğdu Gayrimenkul. 15 yıllık tecrübemizle önce güven, sonra satış. Aydoğdu Gayrimenkul, Ali Aydoğdu. Telefon 0555 671 1199 0555 671 1199
8: Evde huzurla, yolda güvenle.

0: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret Fırın Durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 0491 0532 580 3589.
1: Konya'nın meşhur lezzeti etli ekmek ve kuzu tandır, Limonlu'dan sonra artık Mersin'de Buhara Etli Ekmek, yeni adliye binası arkası B kapısı sokağında enfes lezzetleriyle hizmet vermeye devam ediyor. Trendyol, Yemek Sepeti, Getir, Migros Yemek üzerinden de sipariş verebilirsiniz. Buhara Alo Paket 0324 521 33 22 0543 197 22 42 Akdeniz Mersin. Ücretsiz otoparkımız mevcuttur.
0: En güvenli, en temiz ve sınırsız enerjiyi kendiniz üretebilirsiniz. Ev, iş yerleri, fabrika, bağ, köy, yayla evi, tarımsal sulama, konteyner ve karavanda enerji çözümleri için yol mühendislik, çalışma şekliyle fark yaratıyor. Ücretsiz keşif, ihtiyacınıza göre tasarım, 2 yıl boyunca birebir değişim garantisi ve teknik servis hizmetleri için yol mühendisliği arayın. 0538 767 7071 yolmühendislik.com.tr.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke.

Bugünlük benden bu kadar. Yarın yine tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla diyemiyorum bugünün cuma olduğunu. Şu anda hatırladım ama hafta başında tekrar görüşmek, tekrar buluşmak umuduyla. Hoşça kalın, bizden ayrılmayın.

0: Güngül'le, Güngül'e Güngül'le.
1: En hit şarkılar, eğlendiren konular, hayata dair ders veren masallar, kahkahalarla aralar hepsi bir aradalar.
0: Gülü kaçıranlar bin pişmanlar.

0: Radyo Ülkü.
1: Radyo en iyi arkadaştır. Radyonuz açıksa yalnız değilsinizdir. Radyonuz açık olsun.

0: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
1: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
2: 18 ay. Ergül'den mobilyanı şimdi al, 3 ay sonra ödemeye başla. Üstelik 15 taksitle.
3: Ergül Mobilya Merkez, eski Silifke Belediyesi yanında. Mersin Yenişehir İl Emniyet Müdürlüğü Caddesi'nde, 2. Çevre Yolu üzeri Mezitli Sanayi Sitesi karşısında ve Ergül Mobilya'nın 4. Şubesi GMK Bulvarı Liva Otel karşısında. Ergül, her mesele. Gençler, sağlık sektöründe ben de varım diyorsan seni Şifa Sağlık Lisemize bekliyoruz. Erken kayıt avantajlarımızdan yararlanın. Sağlıklı bir gelecek için doğru tercih Şifa Sağlık Lisesi. Şifa Sağlık Lisesi, Forum Kuzey Otopark civarında. Telefonlar 0530 970 45 20, 0324 327 88 99.
4: Ayakkabılarım eskidi, mevsim de değişti. Güzel bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
6: Eşime içi dışı deri bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
7: Özel günlerde giyebileceğim şık bir ayakkabı almak istiyorum. Nereden alabilirim acaba?
5: Arkadaş Kundura.
8: Arkadaş Kundura yaşat işanında, Arkadaş Kundura üzüm işanında.
9: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
10: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten.

0: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
1: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
0: Sipariş hattı 239-0140. Yenişehir Mersin.
2: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
4: Radyo Ülkü.
0: Radyo Ülkü 24 saat.

0: 1-2-2.
1: Acil çağrı merkezi. Acil durum nedir?
2: Evimin karşısında yangın çıktı. Acil itfaiye istiyorum.
3: Trafik kazası yaptım. Araçtan çıkamıyorum.
4: Arkadaşım kalp krizi geçiriyor. Acil ambulans lazım.
5: Hattan ayrılmayın. Sizi yönlendiriyorum.
6: Artık Türkiye'nin her yerinden tüm acil durumlarda çağrı merkezlerimize tek numaradan ulaşabilirsiniz. 112 112 Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldu. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
7: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
8: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
7: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii Yanı, Yenişehir, Mersin.
9: Gül Narlılar Nur Turizm, otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gül Narlılar Nur Turizm. Gül Narlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
10: Yıllardır değişmeyen lezzet, yıllardır değişmeyen kalite. Şişko Tantuni, lezzeti ve sunumuyla efsane et tantuni, biftek tantuni, tavuk tantuni, yoğurtlu tantuni, Şişko Tantuni'de.
11: Şişko Tantuni, Kushimoto Sokağı'nda.
10: Sipariş hattı 239-0140, 239-0140, Yenişehir, Mersin.
8: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
9: Reklamlar sona erdi.
12: Radyo Ülke.
13: Mersin'in en çok dinlenen radyo istasyonu.
12: Radyo

0: Hadi ya.
1: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza işini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İpcep, İdari Para Cezalarına Erişim ve Kayıt Projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
2: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
3: Mersin'in markası Köksal'lar Seyahat'te misafirimizsiniz. Son model araçlarıyla Köksal'lar Seyahat'te her zaman o bildiğiniz kalite ve konfor var. Mersin Kalkışlı, Niğde, Ankara, Eskişehir, Bursa, İzmir, İstanbul, Çanakkale seferleri için biletlerinizi dkkoksallar.com veya 444-0133, 0531, 081, 5774 numaralı telefonlardan alabilirsiniz.
4: Bütçenize bir katkıda Profilo Mercan Ticaret'ten

0: Yollar Nur Turizm. Otobüs kiralama hizmetinde size her konuda çözümler sunar. 9 koltuktan 57 koltuğa, D2, B2 belgeleriyle yurt içi ve yurt dışı 2+1 modelli araçlarda otobüs kiralamada haklı tercihiniz Gülnarlılar Nur Turizm. Gülnarlılar Nur Turizm, telefonlar 0532 340 59 57 0533 384 42 90.
1: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
2: Reklamlar sona erdi.
3: Radyo Ülke
4: her zaman her yerde.

0: Pardon. Pardon, bakar mısınız? Lütfen biraz sessiz olur musunuz? Hastamız var.
1: Doğru, size eğlenmenize bakın. Sıkıntı yok.
2: 112'yi arayın, gereğini yapalım. Başkalarının huzur ve sükununu bozacak şekilde gürültüye neden olanlara ilgili kanun gereğince idari para cezası uygulanır. Uygulanan cezalar ip çeple anında E-Devlet'e aktarılır. Ceza peşini bırakmaz. 112'yi arayın, gereğini yapalım. İp cep, idari para cezalarına erişim ve kayıt projesi. Türkiye Cumhuriyeti İçişleri Bakanlığı Emniyet Genel Müdürlüğü.
3: Radyo, insanlara ulaşmada en etkili ve en hızlı yoldur. Siz de radyo ülkeye reklam verin, hedef kitlenize hemen ulaşın. 0324 238 34 13 238 34 13 Reklam.
4: İster düğün yapın, isterseniz evinizin beyaz eşyalarını taksit taksit yenileyin. Beyaz eşyalarda çeyiz setleri ve değişim fırsatları Veysel Mercan Ticaret'te. Sınıfının en geniş iç hacimli yatay ve dikey Uğur derin dondurucular ve buzdolapları Veysel Mercan Ticaret'te. İndirimleri kaçırmayın. Veysel Mercan Ticaret, fırın durağı Toroslar Mersin'de. Telefonlar 0324 320 04 91 0532 580 3589.
5: Mersin'de farklılık bizimle başladı. Manav ve şarküteri ürünleriyle mutfaktaki eksiklerinizi tamamlıyoruz. Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav'da buluşalım. Ya da isteyin, biz gönderelim. Çay kahve eşliğinde alışverişinizi yapın.
6: Can Babalar Çarşı Üçler, Kafe Manav, Yahya Can Baba. Alo sipariş 0530 922 3324 canbabalar.com.tr. Ürünleri ve kaliteyi Can Babalar Çarşı Üçler Instagram adresimizden görebilirsiniz.
5: Adres: Limonluk Mahallesi, Emniyet Müdürlüğü Karşısı, Hazreti Hızır Camii yanı, Yenişehir, Mersin.
7: Radyo Ülke'ye reklam vermek için telefonumuz 0324 238 34 13.
3: Reklamlar sona erdi.
8: Radyo Ülke.

0: şarkılar, en iyi şarkıcılar radyonuzda. Burası Radyo Ülkü.
1: Bir kere de bana ihtiyacın olsun.

belki de sayamadım. Şu dünyaya, şu dünyaya doydum ama gülüm. Bir tek sana, bir tek sana doyamadım. Bir tek sana doyamadım.

0: açık olsun. Radyonuz.
1: Radyo Ülkü.

0: yolda, sporda, evde, yemekte, yürüyüşte, işte, her zaman, her yerde.
1: Radyo Ülkü.

tutamaz. Kendini dilinden kopar da gider.

bunca yıl herkesten kaçtım, en sonunda buldum sandım. Ansızın içini açtım, yapma dedim.